0: XFM. There is no other choice.
1: No other choice.

FM.

Sound.

0: Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Good morning.

0: Reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bike. Always be with you.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music is the answer.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bike, always be with you.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.
3: Like this, yeah, boo. Like this, yeah, boo. Like this, yeah.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Good morning.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
5: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Hot Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: olsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: Akşam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: The voice, the sound, the soul of your music.

with Aykut. Tate McRae, Nobody's Girl'la bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri bizimle buluştu. Bu kez Lil Nas X'le devam ediyoruz. Dance FM'de Light Again.

0: Reklam.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

FM.

with Aykut. Hücül ve Salto ile yeni saatin açılışını yaptık. Jamaican'la tempoyu yükselttik. Ben Aykut Balcı. Güzel bir pazartesi öğleden sonrası yaşıyoruz. MK ve Poppy şimdi Dance FM'de Zone bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi

0: Kırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: Tyler ve Chanel Dance FM'de bize eşlik etti. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Lisa ve Doja Cat, Ray ile birlikte Born Again.

with Aykut. French Montana ve Max B, Ever Since You Let Me ile Dance FM'de bizimle buluştu. Herkese keyifli dakikalar bir kez daha. Harika parçalarla pazartesi öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Bu kez Nah bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon Sigorta. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of psychology.

with Aykut. Tame Impala ve Jenny'den Dracula Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Bu kez Ayra Star'la devam ediyoruz. Where do we go?

Aykut. Tiny Tempah ve Afrojack bize eşlik etti. To The Floor'la yeni saatin açılışını yaptık. Keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Afternoon It Mix'te Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Felix Yen ve Cascada ile şimdi tempoyu yükseltiyoruz. Boy You Turn Me.

Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The Voice, The

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

with Aykut. Hugel ve I'm Moving to the Sun Dance FM'de bizimle buluştu. Bu kez Lola Young'la devam ediyoruz. Uzun bir süredir playlistimizde olmaya devam eden hit parçalardan biri. One Thing şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık. Always be with you.

with Aykut. David Teams Rain Dance'de Dance FM'de bize eşlik etti. Birazdan Ece mikrofonda olacak, eve dönüş yolunda. Dance FM'de bizimle buluşacak. Yarın saat 13'te Afternoon It Mix'te ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım. Ben giderken Sony Fodera ve D.O.D'den Think of Us.

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'i an itibariyle karşıladık. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Gerçekten olaylar yatışsa da yani acımız hala taze içimizde. Yaşıyoruz yani, yaşatmaya da çalışıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız da bu olayı. Hani peşine de düşeceğiz. Yani umarım gerekli önlemler alınır da hani bir dahaki seferlerde böyle bir şey yaşanmaz diye umuyoruz. Gerçekten 2026 senesindeyiz ve hala insan canı en kolay şekilde bu hayattan koparılan bir şey. İnsan canı, hayvan canı, ağaçların, bitkilerin canı. Gerçekten yani günümüz teknolojisi, günümüz olanaklarına rağmen hala ve hala çok kolay bir şekilde insan canına olan oluyor maalesef ki. Dünyada çok olay var. Böyle her gün bir şeyler yaşanıyor, evet. Biz her şeye rağmen burada işimiz gereği sizlerle keyifli haberler paylaşıyoruz. Müzik haberleri paylaşıyoruz. Hani bu programı dinleyen sadık dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Yani sonuçta hani bizi dinleyen yaş ortalaması demeyeyim de daha çok gençler, çocuklar, Z kuşağı, yeni neslin sevdiği bir müzik tarzını buluşturduğumuz için, hani genel konuşuyorum tabii ki de aranızda Z kuşağı olmayıp yetişkin olup bizleri dinleyen vardır ki çok da mutlu oluyoruz. İyi ki bizi tercih ediyorsunuz, o ayrı bir konu. Ama burada tabii ki Z kuşağına hitap ediyoruz daha çok. Yani şarkılarımız gereği, konularımız gereği, işte magazin haber, müzik dünyası, eğlenceli haberler, böyle keyifli haberler daha çok tabii ki onların da hoşuna gittiği için burada işimizi yapmak zorundayız. O yüzden programıma aynı formatımla devam ediyor olacağım. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Secret Dance başladı.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

Aksu'nun sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Genç yapım

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere böyle enteresan bilgiler buldum, paylaşmak istiyorum. Ne işinize yarayacak inanın bilmiyorum ama gerçekten çok tuhaftı, sizler de duyun istedim. Kulağa sahte gelen ama gerçekten gerçek bilgilerden bahsedeceğim. Rapçi Eminem ve ünlü ressam Picasso aynı dönemde hayattaydı. Böyle düşününce biraz zaman algısı farklı olarak geliyor size de. Yani bana da biraz sanki Picasso daha eski bir dönemde yaşayan bir ressamdı. Eminem de günümüz rapçilerinden gibi geliyor olabilir. Bir kağıdı 103 kez ikiye katlarsanız gözlemlenebilir, evrenin sonuna ulaşabilirmiş. Yani deneyin diyeceğim ama 103 kez katlamak bir kağıdı ne kadar imkanlı bilemiyorum. Elektrikli yılan balığı aslında yılan balığı değildir. Nedir bilmiyorum, içeriğini çok paylaşmamışlar ama köpek balıklarının kemiği yokmuş aslında. Dağ keçileri aslında gerçek keçi de değiller, daha farklı bir türler. İnsan beyni uykuda bile çevresindeki sesleri analiz etmeye devam edermiş. O yüzden uykunuzda böyle televizyon açıksa veya herhangi başka bir şey dinliyorsanız çok tehlikeli, beyniniz algılıyor. Yer fıstığı aslında bir baklagildir, bir çerez olarak biliyoruz kendisini ama bir baklagil aslında. Ağaç kelimesinin evrensel olarak kabul edilen resmi bir tanımı yoktur. Yani ağaç nedir dediğinizde böyle bunu tanımlayacak bilimsel bir açıklama yoktur. Bunlar böyle enteresan bilgilerdi, sizlerle buluşturmak istedim. Hangisi

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Enteresan bilgilerden konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz müzik haricinde değişik bilgilerle buluşturmak istedim sizlere. Norveç'te bir tekne görevlisi uyuyan bir kutup ayısını sis düdüğüyle uyandırdığı için yaklaşık 5.255 dolar para cezasına çarptırıldı. İşte bu kadar da doğaya önem veren bir ülke aslında. Finlandiya'da yapılan bir araştırma düzenli kahve tüketen kişilerin diyabet riskinin daha düşük, kemik yoğunluğunun daha yüksek ve hormon dengelerinin daha iyi olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Biz de çok şanslıyız çünkü adamızda çok sık kahve tüketiyoruz. Tabii fazlası da zararlı. Dövüş maçından önce gülümseyen dövüşçülerin yani bir boks maçından önce gülümseyen dövüşçülerin kaybetme ihtimali daha yüksekmiş. Gene Lu adlı 6 yaşındaki bir pug, Kaliforniya'daki düzenlenen 2026 dünyanın en çirkin köpeği yarışmasının kazananı oldu. Hiç de çirkin değil, şu an görseli karşımda gayet de sevimli bir pug cinsi bir köpek. Turuncu kedilerin yani sarmanların çoğunluğu erkekmiş aslında. Evrenin ortalama rengi bilim insanlarının verdiği isimle kozmik latte diyorlar evrenin bu rengine aslında. Sarılmak ve kucaklaşmak depresyon belirtilerini azaltabilir, kaygıyı hafifletebilir, cilt sağlığını destekleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirirmiş arkadaşlar. Harvard araştırmacısına göre başarılı bir erkeğin yetişkinlikteki başarısını öngören en önemli göstergelerden biri babasının annesine sevgiyle davrandığını görmesi. Bir araştırmaya göre de her 4 yetişkinden biri hayatı boyunca bekar kalacak maalesef. Hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama yine enteresan bilgileri sizlerle buluşturup biraz trafiğinizi rahatlatmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Hip Hop dünyasının efsane ismi Dr. Dre, müzik üretiminde yapay zekayı kullandığını açıkladı. Dr. Dre, yapay zekaya karşı çıkanların geçmişte davul makineleri ve synthesizer'lara karşı çıkanlara benzediğini söyledi. Ünlü yapımcı yapay zekayı müzisyenler için bir tehdit değil, yaratıcılık için yeni bir araç olarak gördüğünü söyledi. Dre, yapay zekayı yaptığı bir müzikal çalışmanın farklı şekillerde nasıl gelişebileceğini görmek için kullandığını ifade ederken, teknolojinin geleceği konusunda da oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Uzun yıllardır birlikte çalışan iş ortağı Jimmy Ivone de yapay zeka konusunda benzer düşünüyor. Yetenekli müzisyenlerin elinde yapay zekanın daha iyi kayıtların ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini savunuyorlar. Yani müzik dünyasında yapay zeka tartışmaları sürerken Dr. Dre'nin mesajı net: yapay zeka yaratıcılığın sonu değil, müziğin yeni araçlarından biri olabilir. Şu an müzisyenler ikiye ayrılmış durumda. Yapay zekayı tamamen reddedenler ya da böyle bir araç olarak kullananlar var. Ha, bir de üçüncü kategoride de tamamen sadece yapay zeka ile şarkı yapan müzisyenler var. Ha, o biraz yanlış olabilir ama sonuçta teknoloji gelişiyor. Müzik teknolojisi de geliştiği için müzikte yapay zeka bir araç olarak kullanıldığında bence bir problem yok. Sonuçta günümüz teknolojisi, yapacak bir şey yok. Radyonuzdan Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bugün böyle haftanın ilk iş günü diyebilirim. Biraz böyle sendromlu geçmemiştir diye umuyorum. Sizler için de nasıl geçti bilmiyorum ama keyifler yerindedir. Şu an günü bitirmeye yaklaştığımız dakikalarda sizlerle dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsanelerini buluşturuyorum. Bir yandan da keyif alacağınız konularla birlikte trafiğin yoğunlaştığı şu anlarda biraz daha böyle içinizi rahatlatacak keyifli bilgilerle sizleri karşılıyorum. Secret Dance bir saat boyunca daha sizlerle.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
5: Bayık, always be with you.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

haber vermek istiyorum. İçimizi aydınlatan güzel haberler de lazım bize şu an, şu sıralar. O yüzden hafta sonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Filenin sultanları İtalya'yı 3-2 yenerek 2023 yılının ardından yeniden üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Gerçekten gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Bu kadınlar bir harika. Gerçekten o kadar cesaret

bağlantılı olabilir. Araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyan kişilerde kalp, akciğer, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda daha hızlı biyolojik yaşlanma eğilimi görülmüş. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise 6.4 ile 7-8 saat arasında uyuduğunu bildiren kişilerde tespit ediliyor. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bu sonuçlar az ya da fazla uykunun doğrudan yaşlanmaya neden olduğunu kanıtlamıyor tabii ki de. Sadece uyku süresiyle biyolojik yaşlanma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı bir yaşam için mesele sadece az uyumamak değil, fazla uyumamak da olabilir. Görünüşe göre vücudumuz için en önemli şey kendi ihtiyacımıza uygun ve dengeli bir uyku düzeni oluşturmak. Çok uykudan bahsettim. Uykunuz gelmemiştir umarım. Yani şu an sizleri uyandırmaya çalışıyorum aslında. Biraz da bilgilendirmeye çalışıyorum. Edison ışığı icat ettiğinden beri maalesef uyku düzenimiz çok ama çok kötü. Çünkü uyurken hiçbir şekilde ışık almamamız gerek. Odamız, yattığımız yer hiçbir zaman ışık görmemesi gerektiğinden bahsediyor bütün profesörler, doktorlar, uzmanlar ama maalesef günümüzde imkansız. Sokak lambası, bir arabanın farı, şarj aletinin ışığı derken birçok ışığa maruz kalıyoruz ama ona rağmen siz yine de uyku düzenlerinize dikkat edin.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: The voice, the sound, the soul of your music.

0: secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Teşekkür ediyorum dinleyenleriniz için. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kazasız, belasız, faciasız, böyle sağlıkla, sıhhatle, güvenle geçirdiğiniz bir hafta olması dileğiyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

Hold up. Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM covers your passion. Covers your passion. Your lifestyle. And your music on one station. Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: ev.com. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.

0: Reklam.
1: Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: You listen to the most. Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv'e ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.
2: Stop. Je m'appelle.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: c'est pas.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
1: This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
6: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Conclusion.
7: Music is the answer. Write this down, do. Write this down, do. Write this down, do.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dans FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
3: Let's go.

0: Bu şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: I heard what you said to the

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Disco X on.